0: the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
4: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 4 Mayıs Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Bizleri Türkiye'den... Hemen kapatalım, kapatalım bu mikrofonu. Evet, evet. Hemen kapattık. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Kıbrıs Türk programında yine beraberiz ve beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programımızın akışı içerisinde saat 9.30'da Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve bugünkü haberleri alacağız canlı Bayrak Radyo Televizyonu'ndan sayın dinleyiciler. Daha sonra spor haberleri, şarkılar, türküler, istekler programımızın genellikle içeriğini oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi bu akşam da sayın dinleyiciler. Hemen unutmadan karşımdayken hava raporunu sizlere aktaralım. Yarın havanın Melbourne'da sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Perşembe günü gök gürültülü geçmesi bekleniyor. Havanın Melbourne'da ve hava sıcaklığı en yüksek 12 derece olması da bekleniyor. Cuma günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 16 derece olması bekleniyor. Cumartesi sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Pazar günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek Melbourne'da 17 derece olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Evet, 4 Mayıs Pazartesi akşamında yine beraberiz sayın dinleyiciler. Hepinize, Facebook'taki arkadaşlarımıza da iyi akşamlar dileriz. Sayın dinleyiciler, hemen isimleri de okuyacağız. Ömer Uçar, İskenderun'dan bizleri izliyor. Ömer Uçar, abimize de iyi işler, iyi günler dileriz. İskenderun'daki arkadaşlarımıza da Avustralya'dan selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Şentürk Türkan'a da iyi akşamlar diliyoruz. Ali Osman Veli bizleri izliyor. Kendisine iyi akşamlar dileriz. Punjablı bir arkadaş Rovnit Singh Sohi bizleri izliyor. Rovnit'e de iyi akşamlar dileriz. Good evening Rovnit. I hope you enjoy Turkish Cypriot program. Keep listening us. You might don't know we're going to dedicate a song for you tonight. So Ayşe Dülger Kılıç da bizleri izliyor. Ayşe Kılıç Dülger'e de iyi akşamlar dileriz. Şentürk Durukan iyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Selamlar biz de Şentürk Durukan'a iyi akşamlar ve selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Erol Hasan da bizleri izliyor. Erol Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Emine Hasan bizleri izliyor. Her zaman olduğu gibi Emine Hasan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma iyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Programınızda başarılar dilerim. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler Ahmet Cuma. Ali Osman Veli iyi akşamlar, iyi yayınlar dedi. Çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler bu güzel yazılarınız için. Çok çok teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, evet programımız dediğimiz gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Şimdi çalacağımız şarkı tüm Facebook'taki arkadaşlarımız için, ayrıca radyolar başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için bir Kıbrıs şarkısı Dilirga'yı çalıyoruz sayın dinleyiciler ve Hasan Pala seslendiriyor.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve programımıza Yıldırım Gülses'le devam ediyoruz ve Yıldırım Gülses, sana nazar değmesin diyor sayın dinleyiciler.

ve Yıldırım Gülses'in bu güzel şarkısını Halil Katriye Hüseyin, Arzu Gökçen ve Celil kardeşler için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Bu şarkıyı Ahmet Kaya'nın güzel şarkısını Halil Katriye Hüseyin için dinletiyoruz.

Ve bu şarkıyı Kıbrıs'tan bizleri izleyen Serdar Cesurer için de dinletiyoruz ve kendisine geçmiş olsun diyoruz sayın dinleyiciler.

0: Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Ahmet Kaya'nın güzel şarkısıyla programımızı sürdürüyoruz sayın dinleyiciler. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a Lefkoşa'ya bağlanacağız ve İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız. Önce Türkçe haberleri Canev Aslan'dan alacağız. Sayın dinleyiciler, hemen bağlanalım ve haberleri alalım. Türkçe haberleri.
1: Merhabalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkçe haberleri sizlere ben ileteceğim, Canev Aslan. Evet, bugünkü gündeme baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ikili görüşmelerde gündeme dahi gelmeyen iddiaların ve pozisyonların Rum liderliği tarafından sürekli dile getirilmesine tepki gösterdi. Görüşme masasında olduklarını ve ciddiyetle devam edeceklerini vurgulayan Erhürman, gerçekler ortadayken bu iddiaların, bu pozisyonun zerre kıymeti ya da manası yok dedi. Bir diğer haberle ilerleyelim. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son günlerde yaptığı askeri anlaşmalara ve silahlanmasına ilişkin F-16 savaş uçaklarının Lefkoşa semalarında kartal gibi süzülerek sınırları koruduğunu, bu görüntünün halkı gururlandırdığını ve adanın kuzeyinin gerçek sahiplerini ortaya koyduğunu vurguladı. Öztürkler, Türkiye'nin caydırıcı gücünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdaresi'nin tartışılmaz olduğunun altını çizdi. Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Aristodulidis'in yabancı ülkelere yaptığı askeri anlaşmalara ilişkin açıklamalarına sert tepki göstererek bu adımların yalnızca Güney Kıbrıs'ı değil tüm adayı ve bölgeyi tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. Rum tarafının tek taraflı girişimlerinin Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklık haklarını ve siyasi eşitliğini yok sayan bir anlayışın devamı olduğunu vurgulayan Üstel, adanın büyük güçlerin askeri rekabet alanına dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bir diğer haberle ilerleyelim. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Fransa tarafından Güney Kıbrıs'a asker gönderileceğine yönelik açıklamalarının hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunduğunu kaydetti. Açıklamada bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz denildi. Ve devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilen ilk nakışı olan ve Türkiye'de coğrafi işaret alan Lapta Hesap İşi tescil lansmanı Cumhurbaşkanlığında yapıldı. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen lansmanda Lapta Hesap İşi'nin tarihsel süreci, tescil yolculuğu ve bu sanatın kuşaktan kuşağa aktarılması için yapılan çalışmalar ve geleneksel motiflerin günümüz tasarım, eğitim ve üretim alanında taşınması ele alındı. Değerli izleyenler, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mücahitlerinden Selahi Ergüner vefat etti. Ergüner dün Esentepe Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Esentepe mezarlığına defnedildi. Türk Mukavemet Teşkilatı mücahidi Selahi Ergüner, 4. Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin ve Piyade Binbaşı Yılmaz Ergüner'in de dedesiydi. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 28. Eko Gün etkinliği köy meydanında yapıldı. Açılışta konuşan Başbakan Ünal Üstel, Eko Gün gibi organizasyonların hem kültürel değerleri yaşattığını hem de ülke tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Sayın dinleyiciler, 8. Karşıyaka Taş Armudu Ahlat Festivali hafta sonu yapıldı. Karşıyaka Atatürk Parkı'nda yer alan festivale Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da 8. Karşıyaka Taş Armudu Festivali'ne katıldı. Ve son olarak 21. Evvel Zaman içinde Lurucina Panayırı hafta sonu yapıldı. Akıncılar Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen panayır Kıbrıs kültürünü ve geleneklerini yansıtan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kıbrıslı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak'ın Mısmal Muhabbet adlı klibi de panayırda izleyiciyle buluştu. Etkinlikte yapılan konuşmalarda ise Kıbrıs kültür, sanat, örf ve adetlerinin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracağım Türkçe haberler böyleydi. Şimdi sırayı İngilizce haberlerden Zali Hanım'a bırakıyorum. Hello.
0: Hello. Welcome to Australia. Welcome to Australia.
2: I'm back again.
0: Yes.
2: Back again. I'll give you a bit of information. I actually left my news at the radio department, so I had to run there and get them. So that was why I had to run and come back again.
0: Oh, what a nice thing to do. Thank you very much.
2: We're all human. What can you do? We're all human.
0: What can you do? We're always trying. We're always trying. That's the main thing.
2: I actually dialed the number and I looked and thought, I haven't got Australian news with me. I realised I left it when I was reading the live 2 o'clock, so I ran back and got them.
0: Oh,
2: but
0: that's
2: yes,
0: good.
2: I'm here now with the news. Thank you.
0: Okay, all yours. You are in Australia at the moment.
2: Oh, lovely. Thank you very much. Yes, good afternoon, good evening. Calling from the Turkish Republic of Northern Cyprus. I'm Zaliha Talibolla with the news in English. Local time has just passed 2:30. President Tufan Erdogan reacted to the Greek Cypriot leadership, repeatedly voicing claims and positions that are not even raised during bilateral talks, stressing that they were at the negotiating table and would continue seriously, Erdogan said, when the facts are clear, this claim, this position has not the slightest value or meaning. Speaker of the Republic's Assembly, Ziya Öztürkler, regarding recent military agreements and armament by the Greek Cypriot administration, stated that F-16 fighter jets glided like eagles over the skies of Lefkosha, protecting the borders, that this image made the public proud and that it revealed the true owners of the north of the island. Öztürkler also underlined that Turkey's deterrent power and the will of the TRNC are indisputable. In another related item, Prime Minister Ünal Üstel strongly reacted to statements by the Greek Cypriot leader Nikos Christodoulidis regarding military agreements with foreign countries, warning that such steps could endanger not only South Cyprus but the entire island and the region. Üstel stressed that unilateral initiatives by the Greek Cypriot side reflected a mindset that ignores the Turkish Cypriot people's constituent partnership rights and political equality, adding that turning the island into an arena of military competition among major powers was unacceptable. Turkish Ministry of National Defense stated that it remained unclear what concrete security needs underlie statements about France sending troops to South Cyprus, noting that such initiatives carried the risk of disrupting the current delicate balance and increasing tensions. The statement said, "We once again emphasize that such initiatives could also create future security risks for the Greek Cypriot administration and that steps could harm regional stability should not be avoided." Over to activity news, the launch for the registration of Lapta Hesap Ishi, the first registry embroidery of the TRNC and granted geographical indication status in Turkey, was held at the presidency. During the event, organized by the Turkish Cypriot Women Entrepreneurs Association, the historical development of Lapta Hesap Ishi, its registration journey, efforts to pass this art down to through generations, and the adaptation of traditional motifs into modern design, education, production were discussed. One of the heroic fighters of the TMT, that's the Turkish Resistance Organization, Salahi Ergürer, has passed away. Ergürer was laid to rest at the Esentepe Cemetery following noon prayers at the Esentepe Mosque on Sunday. TMT fighter Salahi Ergürer was also the grandfather of the 4th Regiment Commander, Infantry Staff Colonel Mahmut Gergin, and Infantry Major Yılmaz Ergürer. Over to more activity news. The 28th Traditional Eco Day event, organized in cooperation with the Mehmetçik Büyükonuk Municipality and the Büyükonuk Eco Tourism Association, was held in the village square. Speaking at the event, Prime Minister Ünal Üstel stressed that events like Eco Day both preserved cultural values and contributed to the promotion of the TRNC. And my last news item, the 21st Once Upon a Time Lurajina Fair was held over the weekend too. The fair held in the Akıncılar Village Square hosted many events reflecting Cypriot culture and traditions. Turkish Cypriot fashion designer Abdullah Öztoprak's clip titled Müslüman Muhabbet was also presented to the audience at the fair. Speeches delivered at the event emphasized was placed on the importance of preserving culture, art and customs and traditions. Those were today's updates from the BRT newsroom. Thank you for listening.
0: Thank you, Zaliha. I'll see you next week at the program.
2: Next week.
0: Yes.
2: Thank you very much.
0: Don't run, just walk.
2: Don't run. That's right. Thank you very much.
0: Thank you. See you soon.
2: Thank you. Bye-bye.
0: Evet sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs'tan İngilizce ve Türkçe haberleri aldık. Şimdi sizlere spor haberlerini aktaracağız. Önce yerel takımlarımızdan Albion Türk Gücü hafta sonu deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti sayın dinleyiciler. Ve Albion Türk Gücü haftayı yine puansız kapadı. Bu sonuçlardan sonra Albion Türk Gücü 11. sırada 4 puanla sayın sporseverler. Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması kendi sahasında cumartesi günü 9 Mayıs cumartesi günü saat 3'te Williamstown ile karşı karşıya geliyor Albion Türk Gücü sayın sporseverler. Hemen Kuzey Kıbrıs Süper Liglerine geçiyoruz ve hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyleydi. Karşıyaka kendi sahasında Mor Menekşe'ye 5-2 mağlup oldu. Cihangir Esentepe'yi 4-1 mağlup etti. Alsancak Yeşilova kendi sahasında Doğan Türk Birliği'ne 3-0 mağlup oldu. Mausa Türk Gücü Gençlik Gücü'ne 3-1 mağlup oldu ve Çitinkaya kendi sahasında Yeni Cami'ye tek golle 1-0 mağlup oldu. Küçük Kaymaklı kendi sahasında Dumlupınar'a 4-3 mağlup oldu. Lefteye Türk Spor Kulübü haftayı galip girdik. Lefke Türk Spor Kulübü ve Lefke Türk Spor Kulübü deplasmanda Gönyeli'yi 5-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu Lefke Türk Spor Kulübü. Bir diğer karşılaşmada ve son karşılaşmada Mesarya Yeni Boğaziçi'ni 4-1 mağlup etti sayın sporseverler. Bu sonuçlardan sonra Cihangir 70 puanla lider. İkinci Gençlik Gücü puanı 70. Üçüncü Doğan Türk Birliği puanı 65. Dördüncü Mausa Türk Gücü puanı 57. Ve beşinci durumda Dumlupınar'ın 43 puanı bulunuyor. Kuzey Kıbrıs 1. Süper Ligi'nde sayın sporseverler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle. Süper Lig'de Kuzey Kıbrıs'ta Doğan Türk Birliği Mausa Türk Gücü ile Cihangir Karşıyaka ile Gençlik Gücü Çetinkaya ile Yeni Cami Küçük Kaymaklı ile Lefke Türk Spor Kulübü Yeni Boğaziçi ile Mor Menekşe Alsancak Yeşilova ile Dumlupınar Gönyeli ile Esentepe Mesarya ile karşı karşıya geliyor. Ve birinci lige geçiyoruz sayın sporseverler. Düzkaya Göçmen Köyü 3-1 mağlup etti. Binatlı kendi sahasında Bafilki Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Aslanköy Larnaka Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etti. Değirmenlik Maraş'la 2-2 berabere kaldı. Lapta Türk Spor Kulübü Kaplıca Karadeniz'i 3-1 mağlup etti. Yalova Kozanköy ile 1-1 berabere kaldı. Yılmazköy kendi sahasında Türk Ocağı'na 2-0 mağlup oldu ve son karşılaşmada Geçitkale Hamitköy'ü 5-0 mağlup etti sayın sporseverler. Bu karşılaşmalardan sonra Aslanköy 57 puanla lider. İkinci Bafilki Yurdu puanı 56. Üçüncü Değirmenlik puanı 53. Dördüncü Lapta Türk Spor Kulübü puanı 51. Ve beşinci durumda Larnaka Gençler Birliği'nin 51 puanı bulunuyor Kuzey Kıbrıs 1. Ligi'nde. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle. Larnaka Gençler Birliği Değirmenlik'le Maraş Lapta'yla Kaplıca Karadeniz Yalova'yla Türk Ocağı Geçikkale ile Bafilki Yurdu Hamitköy ile Binatlı Göçmenköy ile Düzkaya Aslanköy ile Kozanköy Yılmazköy ile karşı karşıya geliyor sayın sporseverler. Ve hemen Türkiye Süper Ligi'ne geçiyoruz sayın sporseverler ve yapılan önemli karşılaşmalarda Çaykur Rizespor Konya Spor'u 3-2 mağlup ettiği. Gaziantep kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Ve 3 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ve sürpriz karşılaşmada Samsunspor Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Ve önemli 3 puanı aldı Samsunspor sayın sporseverler. Ve bir diğer karşılaşmada Kayserispor Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Antalya Spor Alanya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Karagümrük Gençler Birliği'ni tek golle 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Kocaeli Spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlardan sonra Galatasaray 74 puanla liderlik ve şampiyonluk koltuğuna çok yakın sayın sporseverler. Evet, yanlış duymadınız. Galatasaray 74 puanla lider durumda sayın sporseverler. İkinci Fenerbahçe puanı 70. Üçüncü Trabzonspor puanı 66. Ve dördüncü durumda Beşiktaş'ın 59 puanı bulunuyor Türkiye Süper Liglerinde sayın sporseverler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Türkiye'de Eyüpspor Çaykur Rizespor'la, Gençler Birliği Kasımpaşa'yla, Galatasaray Antalya Spor'la, Beşiktaş Trabzonspor'la, Başakşehir Samsunspor'la, Kocaeli Spor Karagümrük'le, Göztepe Gaziantep Spor'la, Konya Spor Fenerbahçe'yle ve Alanya Spor Kayseri Spor'la karşı karşıya geliyor sayın sporseverler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve mesajlarınız da geliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ve Mustafa Kortun bizleri izliyor. Selamlar, sevgiler. Lefkoşa Taşkınköy'den iyi yayınlar hakkı veriyor. Çok çok teşekkür ederiz Mustafa Kortun'a. Mustafa Kortun'un da dün yaş günüydü sayın dinleyiciler ve kendisine iyi yaşlar, iyi ki doğdun diyoruz. Sıhhat ve mutluluk diliyoruz Mustafa Kortun'a sayın dinleyiciler ve Edip Akbayram'dan nice nice yıllara diyor Edip Akbayram Mustafa Kortun için sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, bu güzel doğum günü şarkısını aynı zamanda Taylan Cuma için de dinletiyoruz. Taylan Cuma'ya da iyi ki doğdun diyoruz. Yeni doğum günün kutlu olsun diyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.54'ü gösteriyor ve şimdi Hasan Pala'yı dinliyorsunuz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bu şarkıyı Ali Osman Veli, ayrıca Ömer Uçar için İskenderun'dan Ömer Uçar için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyici, raporumuz devam ediyor ve saatlerimiz de 9.59'u gösteriyor. Evet, şimdi çalacağımız şarkı bir istek parçası. Taylan Cuma, Bir Fincan Kahve Olsam şarkısını Ayşe Mehmet Bico ve ayrıca biz de radyo olarak Ayşe Behattin için dinletiyoruz bu güzel şarkıyı ve Muazzez Ersoy seslendiriyor sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Taylan Cuma için de dinletiyoruz.

0: acılardan harmanlandım be gülüm. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor bana. Umutların bitmektedir be gülüm. Gün be gün ölüm yaklaşıyor bana.
1: Evet, Sayın Dinleyici, programımız devam ediyor ve Kıbrıslı sanatçı Hasan Pala'yı dinliyorsunuz ve Barış Çiçeği diyor.

Gençliğimi barış için yitirdim be gülüm. Aklım da almıyor. O da küsmüş bana. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma. Acılardan harmanlandım. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma. Açar mı bilmem bu çiçek. Ama sularsam yeşerecek. Sana söz veriyorum. Sana yemin ediyorum. Elimde büyüyecek. Elimde büyüyecek. Sana

acılardan harmanlandım da gülüm. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor bana. Ah, umutların bitmektedir be gülüm. Gün be gün ölüm yaklaşıyor bana. Geçmeğimi barış için yitirdim be gülüm. Aklım dağılmıyor, o da küsmüş bana. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu güzel adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma.

Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.19'u gösteriyor. Ve dünya haberlerine geçiyoruz sayın dinleyiciler. Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Asya ülkesi Filipinler'in doğusundaki Samar Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre Samar Adası'nın kuzey batısındaki Nena bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oluştu. Yerin 73.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem ülkenin doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde hissedildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi sayın dinleyiciler. Amerika ve İran arasında Hürmüz Boğazı krizi ve kırılgan ateşkesin bölgesinde tansiyon bir kez daha yükselmenin eşiğinde. İran'ın sunduğu 14 maddelik yeni teklif için kabul edilmez açıklamasını yapan Amerika Başkanı Trump, diğer yandan Hürmüz'de mahsur kalan gemiler için bu sabah özgürlük projesinin başlatılacağını duyurdu. Orta Doğu'yu yangın haline ve yerine çeviren Amerika ve İran geriliminde sular bir kez daha ısınıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Pakistan'ın arabuluculuğuyla Perşembe günü ilettiği 14 maddelik yeni teklif için kabul edilmez açıklamasında bulunması tarafların en son 12 Nisan'da buluştuğu müzakere masasını iyice tehlikeye soktu. Diğer yandan Trump dün yaptığı açıklamada temsilcilerinin İran'la olumlu görüşmeler yürüttüğünü belirterek Hürmüz'de mahsur kalan diğer ülke gemileri için de özgürlük projesi başlatacaklarını duyurdu. Amerikan ordusuna ait askeri uçakların Orta Doğu yönündeki hareketliliğinde artış yaşanması ise ABD bölgedeki askeri yığınağını artırıyor mu sorusunu akıllara getirdi sayın dinleyiciler. Ve bu arada İran ve ABD orduları Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi. Bir tanker saldırıya uğradı. İran-Amerika-İsrail savaşı son dakika haberleri. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Özgürlük Projesi operasyonunun pazartesi günü resmen başlayacağını duyurdu. İran, ABD ordusunu Hürmüz Boğazı'na yaklaşması durumunda hedef alacağını bildirdi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin saldırıya uğradığını kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklama yaparak Hürmüz Boğazı'nın İran ile ABD makamları arasında koordinasyon sağlanarak açılması çağrısında bulundu. Macron, iki ülke arasında sağlanan geçici ateşkes ardından ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın ile görüştüğünü belirterek ateşkes Lübnan ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması kapsamındaydı görüşünü paylaştı. Paris'te 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda seyrisever özgürlüğünün teşhisi ilişkin konferans düzenlendiğine işaret eden Macron, aynı gün ABD Hürmüz Boğazı'nda abluka ilan edildi dediği. ABD Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya hazırsa bu çok iyi. Başından bu yana bu talep
bunu talep ediyoruz, ancak buna göre net olmayan bir çerçevede güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız ifadelerini kullanan Macron, Boğaz'ın yeniden açılması için bir misyon oluşturduklarını ve bunun askeri planlamasının İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldığını söyledi sayın dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaleti yakınlarındaki Arkadia Gölü'nde düzenlenen bir partide silahlı saldırı meydana geldiği, olay sonrasında en az 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildiği. Edmond polis sözcüsü Emily Ward, Arkadia Gölü yakınında gençlerin toplandığı bir bölgede yerel saatle 21 civarında silah sesleri duyulduğuna dair çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi. Amerika'nın Oklahoma eyaleti yakınlarındaki bölgede kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı da belirtildi gelen haberler arasında. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki çok katlı bir binanın insansız hava aracı saldırısında isabet aldığını açıkladı. Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlama uygulaması Max hesabından yaptığı paylaşımda Moskova'ya doğru uçan iki insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydettiği, bir insansız hava aracının başkentin batısında bulunan Remki ilçesinde Mosfilm stüdyosunun bulunduğu caddede çok katlı bir binaya isabet ettiğini kaydeden Sobyanin, yaralı yok, acil servis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor dediği. Kuzey Koreli Kadınlar Futbol Kulübü, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek. Kore Futbol Federasyonu, Kuzey Koreli Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Savon takımı ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geleceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanacağı davanın pazartesi günü görülecek duruşması ertelendi. Netanyahu'nun avukatının gece saatlerinde ilettiği talep doğrultusunda alınan kararın gerçekçi gerekçesi açıklanmadı. Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin asker çekme kararı yeni bir şey değil dediği. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin ülkesinden en az 5000 askerini çekme kararına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmesinde biraz abartılmış olabilir, ama bu yeni bir şey değil. Amerikalılar NATO'da en önemli ortaklarımız olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliğinden vazgeçmeyeceğim diye konuştu. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'nın kontrolü altında bulunan Zaporijya nükleer santrali yakınlarında radyasyon izleme laboratuvarlarına insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Ukrayna'da Rusya'nın kontrolü altında bulunan Zaporijya nükleer santrali yakınlarında insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Nükleer santral yönetiminden yapılan açıklamada saldırıdan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sorumlu tutuldu. Saldırıda tesisin harici radyasyon izleme laboratuvarlarının hedef alındığı, ancak tesisin normal şekilde çalıştığı ve laboratuvar teçhizatında kritik bir hasar tespit edilmediği belirtildi sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, isteklerimize devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı Adnan Şenses'ten Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş. Bu şarkıyı Beyzade Sapri ve Hayriye Sapri için dinletiyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bu şarkıyı aynı zamanda hemen ismini okuyalım. Londra'dan bizleri arıyor Keziban Mehmet, eniştesi Ali Doğan ve eşi Cemaliye, ayrıca Kıbrıs'ta tatilde bulunan arkadaşları Erdal Hasan Bedavacı ve Keziban Hasan Bedavacı için istiyor ve dinletiyoruz.

Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız türküyü Osman Kemal istiyor ve küçük bir mesaj da yayınladı, o sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biraz önce Kıbrıs haberlerinde, aynen okuyorum, Kıbrıs haberlerinde Kıbrıs'ta hayatını kaybeden merhum Salahi Ergüler dayım için bizleri arayıp ve başsağlığı dileyen akrabalarımıza, dost ve arkadaşlarımıza teşekkür eder. Onlar için Selda Bağcan'dan Uğurlar Olsun türküsünü rica ederiz diyor Osman Kemal ve çalacağız Uğurlar Olsun türküsünü ve hemen okuyalım. Salahi Ergülen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Selda Bağcan'ı hemen programımıza davet ediyoruz sayın dinleyiciler. Ve Selda Bağcan uğurlar olsun diyor Osman Kemal ve rahmetlik. Evet, ismi okuyalım. Evet, okuyacağız ismi. Hemen okuyalım ismi. Yanlış okumayalım. Hemen okuyacağız. Evet. Evet, bakalım. Salahi Ergüler dayım için istiyor bu şarkıyı ve dinletiyoruz. Hemen çalacağız. Osman Kemal için sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.43'ü gösteriyor. Ve bizleri Kıbrıs'tan izleyen Erdal Hasan Bedavacı ve Kezevan Hasan için bahçe duvarından açtım nardanesi ve erik dalı türkülerini

Evet sayın dinleyiciler, bir programın da sonuna yaklaştık, geldik. Saatlerimiz 10.57'yi gösteriyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız çarşamba günü ve gelecek pazartesi akşamı olacak. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sayın dinleyiciler.

Ve bu güzel Kıbrıs şarkısını da bizleri Facebook'tan şu anda izleyenler Suda Suljik Skolovic, ayrıca tüm dinleyicilerimiz ve radyolar başında bizleri dinleyen arkadaşlarımız Erol Hasan ve ailesi için dinletiyoruz.

Ve Mustafa Kemal Uzunoğlu Türkiye'den Avustralya'ya geldi. Melbourne'daymış. Hoş geldin, sefa geldin Mustafa Kemal Uzunoğlu. Bu güzel şarkıları, türküleri Mustafa Kemal Uzunoğlu için dinletiyoruz.

müzisyen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. You could use the equity in your home to buy this. Backache, back again. Thankfully, Panadol.